0: yetişelim. Aha, Seyin Ahi, Sangeetaça arımbı kısa. Sangeetaça arımbı asa. Sa re ga ma pa dha ni ta. Kalla?
1: Nari kalla.
0: Hamba, anik sopa kuruyor.